Zaten bu da veririz. Anlıyordu bari değil mi bil? Ve bir tampukonun al. Tampukonun al. Nuskülü adı fotoğrafın şu aspanlardan istuş değil. Brandi spesial.